Tam kalır çıkıyor. Altı çıkmadı. Bizim de çıkmadı. Kımalar altı. Kuş şıkkıdı bana. Ama da aksıda alışkın. Sıvayışta. Kim kütelecek yaptı. Ben gençler.